şimdi nerede? Kahramaniyat da gelin ki mazına aş, kurdu Kurdistan'a era. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin.

ey evina dilimin Roniya çavimin Min biriya tekirli Kes kuy soru deramın

0: Yasemin diye Yasemin hoş diye Yasemin var içe mani kan Yasemin akali kali Zahari zahari ciddi gümme gümme bir terezi terez mami mağur et çama Bakın ya dedin abi şaret et esnaz büsüme dedi dersim aziriz cüme dersim aziriz Nadis şehirleri bir sene reklam rüştün yeke kurmaca yeke acemme yeke Allah'ın sonrası bir açımın ucum yandaş yedi tırken mi diye ki benzer abi çabı gülü bismi teyli çapıl bir ece porke jene kandile Gerdem de racu de kondarayan tabi çartıyla bildi mi sen aşka faizli bir femur atarı teyder bazı bir adı fırı kemine de seyhavi dina barış gül ya Mesel kuda tavan dedi ki Ramizhan'a gildi ve Levi Şekir'in yanağı ve Ahmet ile terzeyle hakimi Şemli de Arabi halukat dedi gerdem ne kapkap geber kuharam ne kerem kim geliye bağlı okun o çıkavurin Mesut ve terazı terazı bağlı rakı ve diyar şamına hiyalı kama kin rıka vay del vay del vay del vay del vay del vay del vay del vay del Ahle le arabe misur rasu bir rabine abbaye kurul baye şer kurul baye garbi çabur rasu meteye gimine Aziz şümin ucem yandacı ile acem emediye kapın zira ve çapın zireyce porkeşin nav kandile gerden zire Panani doktora ki devlet ecved attı ya çanta ki destana kut ya hiyal oka ma kader umere kader de kul atevle ceme. Be zalim etsiniz hani gel o resmin yeferi dirabim şemine kalı kalı cehet öleme leme. Hak salimi tamam ezi heysiru abdali ve der imana bavetse me gel o resmin emre de sehvavi dina ve resul ya. Mesel kuda tavan dedi ki mrami şahane gildi megulü ya nâve vahmedi ve terzeh de hakimi şemine de arabi leye kerem kim. Le arabey nizam misil ve teriz ve teriz bağır akut kimsem de hiyal ve ismin yeri derdi kul bu hiyal ve cehde kemme vay del ah vay del del vay del.
1: Ben kuramı istedim.

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve sevenge sere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice sere penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kute peşyan şare ve hamaye. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermaye. Sev yek saat emrin be çenteye.

0: Je l'offre rouge. Mon donne.
1: Des mains,
2: Konuşuyor oğlum.
3: Babadan önce müjdemi isterim.
2: Robo! Oğlun öldü!
3: Ne?
2: Oğlun öldü!

Gelen azim alem harap. Ey dil bela gerdan vatif. Vey nazika kamet elif. Kamet ji reyhana hafif. Veyran azim alem harap. Ey dil bela gerdan zucac. Vey nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç. Veyran azim alem harap. Ey dil bela misal wey nazika dile hijar deş xwendine girin batal weyran ezim malim xirab ey dilberi wey dilberi feryad ji destê keserê avek ji ava kevserê weyran ezim malim xirab

Ersin'i dinlersin, hoş dinlersin, var içim hani kan yapışım da kalı kalı. Zahri zahri ciddi gümme gümme bir tere bir tere bambi bambur içama. Bakın ya dedin abi şaret edesler, kuşuma dedi dersim aciliz, cüme dersim acı orayım. Ne diş şehirleri bir sene reklam rüştünü yeke kurmanca, yeke acemme yeke. Allah'ın sonrası bir açımın ucum yandacıydı Türkiye mi diye ki benzeri abi çabı gülle bismi teyli çapıl bireyce porkeje nakın ile. Gerdemler acı da kondurayım tabi çartıyla bildim ise aşka faizi bir vermir atarıp değerdir bazı bir adı frikemin eve seyhavi dina barış gülya. Mesela kuda tavan dedi ki Rami Şan'ı gildi ve Levi Şekir'in yanakı ve Ahmet ile terzeyle hakimi. Şemli edi Arabi halukat dedi gerdin ekhap kap geber kuharam ne kerem kim geli havan okun o çıkavurin. Mücid ve terezü terez bağırır akvat yapışamın akıya aluka makin rıka vaydil. Vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil. Akhle, arabe, misur rasu bir rabine, bayi kurul bayi, şer kurul bayi, garbi çöpür rasu meteki mine. Aziz şümini cemiyan gaziyit, acem emdiye kapın zira ve çöpün zireyce, porkeşin nab kandile gerden zire. Panani doktora ki devlet ecved attı ya çanta ki destana kut ya hiyal oka ma kader umere kader de kul atemle ceme. Be zalim etsiniz hani gel o resmin yeferi dirabim şemine kalı kalı cehdele meleme. Hak salimi tamam ezi heşkülü abdali ve der imana bavetleme gel o resmin emine de sehvavidin ağır resul ya. Mesela kuda tavan dedi ki Rami Şan'a gildi megulü ya nâve vahmedi ve terzeye de hakimi şemine darı bile kerem kim. Le arabey nizan müşür ve teriz ve teriz bağır akut yipşemi da hiyal ve esmin yemi derdi kul bu hiyal ve cehidi kımme vaydil ah vaydil dil vaydil.

Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçüke fenani nükredü kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama etü serbü keve seven gesere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kutem peşya şare ve hamaye. Suret teliyam kalışine hine bu nesru sermaye. Sed yek sal emrim ve çente.

Yasını diyesin, hoş diyesin, vali çemani kan yapışın da kali kali. Zahari zahari ciddi gümme gümme bitir, bitir, bami bavur çama. Bakın ya dedin abi şaret edesin, az kuşum edin, desin, az yedin, cüme desin, az yorin. Nadis yerleri bir sene reklam rüştün, yeke kurmaca, yeke acemme, yeke. Ezan usulası bir açımın ucum yanda ciddi türken mi diyeke, benzer abi çabı gül abris mi teyli, çapıl bir ece, porkeşe, nam kandile. Gerdemler acı otak kondurayan tabi çartıyla yapıldı mı sen aşka faizli bir bemir atarıp derdir bazı bir adı fırı kemine ve seyhavi dina barış gülya. Mesela kadar tavan dedi ki Rami sana gildi böyle ve şekerin yanına ve Ahmet ile terzi edi hakimi. Şemre edi Arabi haluka dedi gerdin ey hep hep geber kuhara le kerem kim geliye bağın oldu no çıka vurun. Mesir ve terezi tırız bağır rakot yer şemine hiyalı kımakin rıge vay del. Vay del vay del vay del. Be zalim etsin zani gel o resmin yeferiydi Rabbim şemiden kalı kalı cehdüleme leme. Hak salimi tamam ezi heyeskülü abdal elinden imana bavetleme gel o resmin emrede zekhavetin ağır resulya. Müsterkudat davan edikim Rami şahane gildi meguli yana ve Muhammed ile.

Ay evina dilimin Roniya çavimin Min biriya tekirli Kes kuy sur dera

iş mi nerede? Kahramaniyet de gelle ki mazına aş, kurdu kurdu stamera. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dame.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

gezim alem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet jireyhana hafif, veyran ezim alem harap.